Ortalama sen gelini tamayı yat ey bine sıkık çarek de vız kız tuva kırma kovatsi hoppa ey yes vastey yes well.